0: Evet, hemen bakalım. Güzel.
1: Evet. Önemli.
2: Montaj sağlam gel.
0: Yazık hiç mi olur?